Aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...

özledim galiba seni. Bu yüzden bu kadar.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 26 Eylül 1932 yılında Türk Dil Kurultayı toplandı. Yüzyıllar boyunca Türk diline giren yabancı kelimeler Türkçeden arındırıldı. Dil Bayramı ilk kez kutlandı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

İdefix bilgilendiriyor. Eylül ayının gelmesiyle günlük rutinler de yeniden şekilleniyor. Modadan süpermarkete, teknolojiden ev yaşama, ihtiyaç duyulan ürünlerde avantajlı fiyatları yakalamak bütçeyi daha iyi yönetmeye yardımcı oluyor. Bu dönemin ihtiyaçlarını tamamlarken alışveriş yapmanın yeni bir yolu da İdefix'le grup alışverişi. Birlikte almanın gücüne dayanan bu yeni nesil alışveriş deneyiminde İdefix mobil uygulaması veya sitesine girerek grup alışverişi kampanyalı ürünlerden ihtiyaca göre seçilerek kampanyaya katılım sağlanıyor. Ürün linkinin arkadaşlarla ve çevreyle paylaşılması

0: ürünü almak isteyenlerin de kampanyaya katılmasını sağlıyor. Süreç kampanya detay sayfasından takip edilebiliyor. Hedeflenen satış adedine ulaşıldığında kampanya tamamlanıyor ve ürün avantajlı fiyatıyla satın alınabiliyor. Grup alışverişi kampanyaları sınırlı süre ve stoklarla sunuluyor. Grup alışverişi fırsatları, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 26 Eylül 1932 yılında Türk Dil Kurultayı toplandı. Yüzyıllar boyunca Türk diline giren yabancı kelimeler Türkçeden arındırıldı. Dil Bayramı ilk kez kutlandı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Radyo Turkuaz.

0: kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuvaz'da. Radyo Turkuvaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'da güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu Füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
2: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani'de Sosyal Hayat.
3: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayışı.
4: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar. Radyo Turkuaz. Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
1: Reklam. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Reklam.
1: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
0: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, New York'ta iklim dirençli şehirlerin finansmanına yönelik SURF girişimini başlattı. Birleşmiş Milletler kuruluşları, İlbank ve uluslararası belediye yapılanmalarının işbirliğiyle hayata geçirilen girişimle, iklim hedefleriyle projeler ve finansman arasındaki mesafenin azaltılması hedefleniyor. Kurum, Türkiye'nin deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarını örnek göstererek, "Biz bunu sahada çok büyük bir ölçekte uyguladık," dedi.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: habersiz. Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 26 Eylül 1932 yılında Türk Dil Kurultayı toplandı. Yüzyıllar boyunca Türk diline giren yabancı kelimeler Türkçeden arındırıldı. Dil Bayramı ilk kez kutlandı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Katılım evim ve bir evimde devir süreci hızlandı. Türkiye Emlak Katılım Bankası'ndan Katılım Evim, Bir Evim ve İktisat Katılım Bankası'nın pay devir sürecine ilişkin yeni açıklama geldi. Banka taraflar arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Devir işlemleri kapsamında gerekli resmi izin ve onaylar için Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve BDDK'ya başvurular yapıldı.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre.

0: adresi var.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.

0: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Reklam. Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şah-

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alım

0: Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Reklam. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 26 Eylül 1932 yılında Türk Dil Kurultayı toplandı. Yüzyıllar boyunca Türk diline giren yabancı kelimeler Türkçeden arındırıldı. Dil Bayramı ilk kez kutlandı.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Radyo

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkumaz'da. Ben Uğur'la hafta sonu frekansı başlıyor sevgili dinleyenler. Cumartesi başladıysa hafta artık başka bir güzellikte akıyor. Hafta boyunca konuşulanlar, merak edilenler, kaçırdıklarınız, hafta sonuna dair güzel planlar. İstanbul'dan Ankara'ya, İzmir'e ve daha birçok ilimize, müzikten sinemaya, kültür sanattan sosyal medyanın gündemine dair haftanın bütün renklerini birlikte konuşacağız. Bazen gündeme bakacağız, bazen yeni bir şey keşfedeceğiz, bazen de sadece güzel bir cumartesi sabahının tadını çıkaracağız. Ben hazırım, siz de hazırsanız. Hafta sonu frekansı başlıyor ve her biriniz hoş gelin.

0: Vakıfbank'tan 4 dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım. Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5

0: kişi, son bir kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesi.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken. Kimse bize ihanet etmiyor.

hafta sonu frekansında geçtiğimiz haftanın sağlık konu başlığı altında neler konuşuldu bir de onlara göz atalım sevgili dinleyenler. Sağlık Bakanlığı aşırı şeker tüketiminin sağlıksız beslenme alışkanlıklarına ve diyabet gibi hastalıkların görülme riskinin de artmasına neden olabileceğini bildirdi sevgili dinleyenler. O yüzden şeker tüketenler dikkat. Sağlıkla ilgili gelişmelere devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda boğaz ağrısı, ateş, öksürük, kusma, ishal ve döküntü gibi şikayetlerle başvuranların sayısında artışlar yaşanıyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanları bu konuyla alakalı en etkili önlemin el hijyeni ve havalandırma olduğunu söylüyor uzmanlar. Okul döneminde enfeksiyon

enfeksiyonların yayılımını azaltmak için çocuklara küçük yaşlardan itibaren el hijyeni alışkanlığı kazandırılması gerektiğini belirtiyorlar. Özellikle de tuvalet sonrası, yemeklerden önce ve okuldan eve geldikten sonra ellerin su ve sabunla yıkanmasının önem taşıdığını söylüyorlar. Sağlıklı günlerimiz olsun.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Evideya Şehre Dönüş Festivali başladı. İkili

0: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Radyo Turkuaz.

Radyo Türkvaz'da hafta sonu frekansında geçmişten günümüze en sevilenleri dinlerken bakalım kimler aramıza katılmış, saatlerimiz 11.36'yı gösterirken. İlda'yı gördüm, evimize hoş geldin diyerek bir cumartesi sabahında Datça'da balkonunda dinliyor bizi. Ben çok hoş buldum, sen de hoş gel. Bahar bizleri dinleyen dinleyicilerimizden Batman'da, o da sıradaki şarkıları çok sevdiği Gökhan abisine armağan etmemizi isteyen mesajıyla aramızda. Ve Almanya'da Zühre şu an her daim Açık Radyosu'nda bizleri dinliyor ve Senem'de İskenderun'da aramıza katılan dinleyicilerimizden. Hemen devam ettiğimde kişisel Instagram adresim Uğur Eracil üzerinden de Esra öğretmenimiz bize eşlik etmeye başladı. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Yine Hilal Güvenç de oradan aramıza katılan dinleyicilerimizden. Hakkı şu an o da İstanbul'dan Ankara'ya giderken bizleri dinliyormuş. Yolun açık olsun. Sen gibi yollarda olan bütün dinleyicilerimize de iyi yolculuklar dileklerimizi ulaştıralım. Siz de bize eşlik etmek isterseniz 505-188-30-0 mesaj hattımız olduğunu hatırlatalım. Dileyen olursa Instagram adresim Uğur Eracil üzerinden de direkt mesajla bize katılabilir.

Hafta sonu frekansında geçtiğimiz haftanın eğitim konu başlığı altında neler konuşuldu, nasıl gelişmeler yaşandı ona bir baktığımızda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullardaki ders saatleriyle ilgili 81 il valiliğine yazı gönderildi sevgili dinleyenler. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla gönderilen yazıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılında belirli şartları taşıyan okullarda ders sürelerinin 40 dakikadan 30 dakikaya kadar düşürülebilmesine olanak tanıdı. Ders sürelerinin kısaltılmasına valiliklerin yapacağı planlama doğrultusunda da karar verilecek. Öte yandan okullarda cep telefonu yasağı gündemdeydi. Yine yalnızca öğrenciler değil, bu sefer öğretmenlere de derste kullanmayın uyarısı geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ayrıca giyim kuşam konusunda da öğretmenlere verilen tavsiyeleri de açıkladı.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: İdefix bilgilendiriyor. Eylül ayının gelmesiyle günlük rutinler de yeniden şekilleniyor. Modadan süpermarkete, teknolojiden ev yaşama, ihtiyaç duyulan ürünlerde avantajlı fiyatları yakalamak bütçeyi daha iyi yönetmeye yardımcı oluyor. Bu dönemin ihtiyaçlarını tamamlarken alışveriş yapmanın yeni bir yolu da İdefix'le grup alışverişi. Birlikte almanın gücüne dayanan bu yeni nesil alışveriş deneyiminde İdefix mobil uygulaması veya sitesine girerek grup alışverişi kampanyalı ürünlerden ihtiyaca göre seçilerek kampanyaya katılım sağlanıyor. Ürün linkinin arkadaşlarla ve çevreyle paylaşılması, aynı ürünü almak isteyenlerin de kampanyaya katılmasını sağlıyor. Süreç kampanya detay sayfasından takip edilebiliyor. Hedeflenen satış adedine ulaşıldığında kampanya tamamlanıyor ve ürün avantajlı fiyatıyla satın alınabiliyor. Grup alışverişi kampanyaları sınırlı süre ve stoklarla sunuluyor. Grup alışverişi fırsatları, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
3: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 26 Eylül 1932 yılında Türk Dil Kurultayı toplandı. Yüzyıllar boyunca Türk diline giren yabancı kelimeler Türkçeden arındırıldı. Dil Bayramı ilk kez kutlandı. Güzellikler
3: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
5: Radyo Turkuaz.

Radyo Türk Ovanz'dasınız. Ben Uğur'la hafta sonu frekansında ilk saatimizi yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken geçtiğimiz haftada önemli gündem maddelerinden biri de dar gelirli çifte destek konusuydu sevgili dinleyenler. Vatandaşlık maaşı geliyor. Vatandaşlık maaşı olarak biliniyor daha doğrusu. Emekliler başta olmak üzere düşük gelirlileri yakından ilgilendiren gelir tamamlayıcı aile destek sistemi için ilk adım atıldı. Kira, gıda ve ısınma yardımı yapılacak sistemin bütçe planlaması yapılarak yasalaşması

Radyo Türk Vaz'dasınız. Ben Uğur'la hafta sonu frekansında ikinci saatimize de başladık sevgili dinleyenler. Peki bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Şöyle bir aramıza katılanlara baktığımda Instagram adresim Uğur Eracil üzerinden Tanju Samsun'dan selamlarıyla aramıza katılıyormuş. Sıradaki şarkıları da biricik eşi Hasret Subaşı için armağan etmemizi istedi. Hasan da aramıza katıldı şu an. O da çalışırken mesaisini dinliyor. Şaban Akkoç da şu an aramıza katılanlardan. Sevgili eşiyle beraber kahvaltıda bizleri dinliyorlar. Afiyet olsun. Bir çayınızı alırım artık. Oo, bir çay da Aysen'den geliyor şu an. Onun da çayına ortak oluyormuşuz. Aysen günaydın. Samet Bursa'da bizlerle beraber. Yürekten merhabalar Samet. Hoş geldin aramıza. Çınarcık'ta Hülya bizlerle. Latife yoklamada ben de varım diyerek Nide'den aramızda. Nuray Sakarya da bize eşlik ediyor. Ayşe Gökdemir bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Ve Musin Ekşioğlu da Rize'den selamlarıyla aramızda katılan dinleyicilerimizden. Hadi bir de İzmir'e gidelim. Hilal orada bizleri dinleyen dinleyicilerimizden. Eşi Yavuz ve kızı Dilem'le beraber. Hepsine de sevgiler, selamlar olsun. Bir kere daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 505-188-30-0 mesaj hattımız olduğunu hatırlatalım. Dileyen olursa Instagram adresim Uğur Eracil üzerinden de direkt mesajla bizimle bu ana ortak olabilir.

0: adam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
4: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
6: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracağız.

0: Kampanyayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
1: ol. Reklam.
0: İstanbul, en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.

0: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
1: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
2: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

Geçtiğimiz hafta dünyadaki en önemli gündem maddesi ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı ve o toplantıda yaşananlardı sevgili dinleyenler. Ülkemizde de çok sıklıkla konuşuldu. Çünkü çok önemli bir buluşma gerçekleşti aslında tüm dünyanın gözleri önünde. Ve orada konuşulan, orada verilen mesajlar da tabii ki çok daha hayati öneme sahip olabiliyor. Ama genel kurulda en çok konuşulan konuysa İsrail Başbakanı Netanyahu'nun konuşması sırasında neredeyse salonun tamamının dışarı çıkması ve protesto etmesiydi. Çok sayıda koltuk boş kaldı. Dış basında yer alan haberlerde Amerika, Yunanistan, Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin ve Kolombiya protestoya katılmayarak salonda kalan ülkeler arasında öne çıktı. Özellikle Arap ve Müslüman ülkelerin büyük bölümünün çıkışına karşın Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri temsilcilerinin salonda kalması ise dikkat çekti. Tabii bir diğer hayal kırıklığı yaratansa maalesef Azerbaycan temsilcisinin salonun boşaltılmasına rağmen yerinden ayrılmayarak Netanyahu'nun konuşmasını dinlemeye devam etmesi oldu.

İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: kartlarınıza uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
3: getir. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
4: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
5: Radyo Turkuaz.

Radyo Türk Uvaz'desiniz, hafta sonu frekansında ben Uğur'la. Bu anımıza ortak olanlara şöyle bir baktığımda Instagram'da Uğur Eracil sayfam üzerinden Mersin'den güneşli bir günden selamlarıyla Beyza da aramıza katıldı. Hoş geldin Beyza, günaydın. Başakşehir'de şu an Murat da cumartesi gününüze eşlik eden dinleyicilerimizden. Yaptığım işim gereği her gün farklı bölgelere gidiyorum ve cumartesi gününü Sarıyer tarafına ayırıyorum. Tatil modunda geçsin diye dedi ve şu an bizi deniz havasında Sarıyer'de dinliyor. Murat, keyfin, huzurun çok olsun. Hoş geldin. Bursa'dayız. Salih Toprak orada bizleri dinliyor ve Marmara Üniversitesi'nde eğitim gören biricik kızı Betül ve eşi Burcu Toprak'la beraber bizleri dinliyorlar. Eğitim öğretim hayatında başarılar diliyorum Betül'e. Size de sevgiler, selamlar olsun. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram adresimde Uğur Eracil üzerinden de bizimle bu ana ortak olabileceğinizi hatırlatalım.

0: defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
1: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Şopenfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanya.

Hafta sonu frekansındasınız ve geçtiğimiz haftanın ekonomi konu başlığı altında en çok konuşulan konuysa fon soruşturmasıydı sevgili dinleyenler. Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı da tutuklandı. Biliyorsunuz ki fon soruşturmasında gözaltına alınmıştı birçok kişi. 19 şüpheli daha tutuklandı ve böylelikle 45 kişiye yükselmiş oldu tutukluların sayısı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleşti bu gelişmeler. En dikkat çekici olanı ise Merkez Bankası eski başkan yardımcısı Erkan Kilimci'nin de aralarında olmasıydı. Tabii bir süredir devam eden soruşturmada daha önce de 26 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmişti. Gelişmeleri yine hem ekonomi camiası hem bizler de takip ederek sizlerle paylaşacağız.

0: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
1: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güven.

0: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.
1: Reklam. Turkuaz Nostalji.

Hafta sonu frekansında ikinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken şimdi de sıra Cumartesi şiirinde. Eskisi kadar özlemiyorum seni ve ağlamıyorum olduk olmadık zamanlarda. Adının geçtiği cümlelerde gözlerim dolmuyor. Yokluğunun takvimini tutmuyorum artık. Biraz yorgunum, biraz kırgın, biraz da kirletti sensizlik beni. Nasıl iyi olunur henüz öğrenemedim ama iyiyimler yamaladım dilime. Tedirginim aslında. Seni unutuyor olmak, hafızamı milyon kez zorlamama rağmen yüzünü hatırlayamamak korkutuyor beni. Gel diye beklemiyorum artık. Hatta istemiyorum da gelmeni. Nasıl olduğun konusunda ufacık bir merak yok içimde. Ara sıra geliyorsun aklıma. Bana ne diyorum? Bana ne? Benim derdim yeter bana. Bana ne? Alıştın mı yokluğuna? Vaz mı geçiyorum varlığından? Tedirginim aslında. Ya başkasını seversem? İnan o zaman seni hayatım boyunca affetmem.

yolculuklar yapıyoruz. Huzurunuz çok olsun Özlem. Hoş geldiniz. Nazar Adana'da bize eşlik ediyor şu an. Ayfer hoş geldin. Mardin de bizlerle beraber. Bediha da şu an yaylaya çıkarken İskenderun da bizlerle beraber. Sinem günaydın. Barış Araç sıradaki şarkıları ona da armağan ediyorum. Almanya'ya ulaşıyor sesim. Şendoğan orada bizleri karşıladı. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ve sizler de aramıza katılmak isterseniz mesaj attığımız 505-188-30-0 ya da dileyen olursa Instagram adresim Uğur Eracil üzerinden de direkt mesajla bizimle bu anı ortak olabilir.

0: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
1: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre artısı var.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
4: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Petrol ofisinde şansa

0: biliyorsunuz teknolojinin gelişmesinin de hızını ölçemiyoruz artık. Ama en dikkat çekici haberlerden biri de yapay zeka ile alakalı bir gelişmeydi. Yapay zeka ilk defa bir ülkenin sistemine sızdı sevgili dinleyenler. Avustralya devlet sistemi hacklendi yapay zeka ile beraber. Ve bir yapay zeka ajanı Avustralya hükümetinin sağlık verileri portalına siber saldırı düzenleyip yetkisiz olarak dosyalara erişti. Aslında ilk duyduğunuzda kulağa çok da tırmalayan bir durum değilmiş gibi söyleniyor. Ama işte işin detaylarına bakıldığında yapay zekanın neler yapabileceği, nasıl bir tehdit boyutuna ulaşabileceğinin de göstergesi oldu bu. Diğer ülkeler anlamında da yapay zeka ile ilgili önemli bir bütçe ayırarak özellikle de koruma kalkanı oluşturma konusunda da çalışmalar başladı bile. Bakalım yapay zeka yüzümüzde gülümseme olan akımların düzenleme sebebi olabiliyor ama bu çok masumane tabii ki. İşin arka planında çok ciddi anlamda da açığı olan bir durum. Bakalım daha neler yaşayacağız, neler göreceğiz yapay zeka ile ilgili.
1: Bir

0: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
1: seninle. Evideya Şehre Dönüş Festivali başladı. 2-

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Esat mı?

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Hafta sonu frekansında saatlerimizi 13.39 yaptık sevgili dinleyenler. Yavaş yavaş sona doğru gelirken bizimle bu an ortak olanlar da kimler varmış? Şöyle bir baktığımda Ceylan, zeytin toplayan teyzesi ve eniştesine selamlarıyla aramızda. Elinize emeğinize sağlık, kolaylıklar diliyorum, bereketli olsun. Lütfullah Salim Kara, herkese Rize İslampaşa'dan mutlu bir cumartesi günü dilemiş, teşekkürler. Cumartesimize ortak olanlar arasında Zekiye de var, hoş geldin Zekiye. Özlem Yılmaz da bize eşlik edenlerden, hoş geldin. Leyla İstanbul'da şu an bizi dinleyen dinleyicilerimiz arasında. Ayla Okumuş şu an Emez'de bizlerle beraber. Konteyner'de bizleri dinliyorlar, hepsine sevgiler, selamlar olsun. Serap da İzmir'de bu anımıza ortak olan dinleyicilerimizden, hem yurdun dört bir köşesine hem de dünyadan birçok noktaya sizinle beraber ulaşıp diğer diğer gezip tek bir frekansla toplanıp bu cumartesimizi de güzelleştiriyoruz. İyi ki varsınız.

Hafta sonu frekansında sizinle paylaşmak istediğim bir diğer gelişme ise sevgili dinleyenler. Milli boksörümüz Havanur Ketüda Avrupa şampiyonu oldu sevgili dinleyenler. 80 kilo Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. 19 yaşındaki sporcumuzu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonda arayarak tebrik etti. Biz de milli boksörümüz Havanur Ketüda'yı tebrik ediyoruz. Daha nice güzel başarılara erişmesini diliyoruz. Öte yandan yağlı güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası da 57 yıl aradan sonra İstanbul'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak sevgili dinleyenler. Organizasyonda 8 baş pehlivan ve 84 pehlivan mücadele edecek. Vatandaşlar organizasyonu yerinde ücretsiz de izleyebilecek.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
2: Reklam.
3: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 26 Eylül 1932 yılında Türk Dil Kurultayı toplandı. Yüzyıllar boyunca Türk diline giren yabancı kelimeler Türkçeden arındırıldı. Dil Bayramı ilk kez kutlandı.
3: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
5: Radyo Turkuaz.

Ve 3 saatlik hafta sonu yolculuğumuzun sonuna geldik sevgili dinleyenler. Geçtiğimiz haftanın konuştuklarını konuştuk. Yeni şeyler keşfettik belki. İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e ve birçok ilimize dair şöyle bir göz attık. Çokça müzik dinledik, bazen güldük, bazen hayatın içinden konuştuk. Belki bugün yapacağınız planlardan birinin fikri de burada doğdu. Belli mi olur? Belki de sadece güzel bir cumartesi sabahına eşlik ettik. Ama unutmayın, bir hafta sonra yine burada, aynı frekansta buluşacağız. Benimle bu güzel 3 saati paylaştığınız için çok teşekkür ederim sevgili dinleyenler. Cumartesiniz güzel geçsin. Hafta sonu frekansı şimdilik sona eriyor. Ama gelecek hafta yeniden saatler sabah 11 gösterdiğinde kavuşmak üzere.

0: Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
6: Reklam. Dünyanın neresinde olursan ol, müzik hep yanında. Turkuaz Radyolar.com.

0: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: Hesabı alabilir miyim?
1: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
0: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.

Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına

Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: frekansta hayat var.
1: Hatırımı da sorar olmuş, değişmişsin zamanla, sen de bir hayli.
0: Bu frekansta siz varsınız. Radyo Turkuaz.

0: sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
2: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duruyor.

Okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.

0: Evideye Şehre Dönüş Festivali başladı. Kitaplıklar 3.999, çalışma masaları 1.299'dan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Burada her şey evim için
1: Evideye. Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Reklam. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 26 Eylül 1932 yılında Türk Dil Kurultayı toplandı. Yüzyıllar boyunca Türk diline giren yabancı kelimeler Türkçeden arındırıldı. Dil Bayramı ilk kez kutlandı. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Her tarzın en iyileri.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Evideya Şehre Dönüş Festivali başladı. 6'da

0: Kutlamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
2: Reklam. Radyo Turkuaz.

0: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımınıza...

uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol. DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.

Asi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez.

0: Radyo güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin. İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. Radyo

0: İdefix bilgilendiriyor. Eylül ayının gelmesiyle günlük rutinler de yeniden şekilleniyor. Modadan süpermarkete, teknolojiden ev yaşama, ihtiyaç duyulan ürünlerde avantajlı fiyatları yakalamak, bütçeyi daha iyi yönetmeye yardımcı oluyor. Bu dönemin ihtiyaçlarını tamamlarken alışveriş yapmanın yeni bir yolu da İdefix'le grup alışverişi. Birlikte almanın gücüne dayanan bu yeni nesil alışveriş deneyiminde İdefix mobil uygulaması veya sitesine girerek grup alışverişi kampanyalı ürünlerden ihtiyaca göre seçilerek kampanyaya katılım sağlanıyor. Ürün linkinin arkadaşlarla ve çevreyle paylaşılması, aynı ürünü almak isteyenlerin de kampanyaya katılmasını sağlıyor. Süreç kampanya detay sayfasından takip edilebiliyor. Hedeflenen satış adedine ulaşıldığında kampanya tamamlanıyor ve ürün avantajlı fiyatıyla satın alınabiliyor. Grup alışverişi kampanyaları sınırlı süre ve stoklarla sunuluyor. Grup alışverişi fırsatları, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
1: Radyo Turkuaz.

Bu radyoda enerji var. Hayatın ritmini Radyo Turkuaz'la yakala. Radyo Turkuaz'la yakala.

Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 26 Eylül 1932 yılında Türk Dil Kurultayı toplandı. Yüzyıllar boyunca Türk diline giren yabancı kelimeler Türkçeden arındırıldı. Dil Bayramı ilk kez kutlandı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: En doğru frekanstasınız.

yol şarkılarına hoş geldiniz. Hanımlar, beyler, burası Radyo Turkuaz. Güzel bir cumartesi öğleden sonrası olsun. Hafta içi hop dedik şov. İşin şov tarafını tadıyla yapıyoruz ama istedik ki cumartesi günü de hiç olmazsa sakin, sessiz ama güzel şarkılarla yolculuğunuza eşlik edelim. Haydi bakalım, açılışı yapıyoruz. İmkanı olanlar için Çay ve Kahveler Şirket'ten, şarkılar benden size armağan.

0: diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alım

Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol.

Reklamlardan hemen sonra Nilüfer'den 1976 yılı şarkısı Selam Söyle geldi. Hemen ardından yine çok kıymetli bir isim, Allah rahmet eylesin, Aylin Urgal'la devam ediyoruz.

Dostlar, bu kuşakta kraliçeler ard arda geliyor. Nilüfer dedik, Aylin Urgal dedik. Nur Yoldaş deyince onunla bütünleşen bir şarkı Dimirma. Ve sonrasında şimdi Sezen Aksu, sonrasında Tülay Özer. 80'lerde 70'lerin sonunda gezmeye devam ediyoruz. Herkese, radyolarını yeni açanlara bir kez daha...

Döneminde şöyle bir moda vardı. Bir şarkı tuttuğu zaman farklı sanatçılar da o şarkıyı okurdu. Büklüm büklüm. Döneminde okumayan kalmadı ama en güzel yorumlardan bir tanesi de şu an yayında Tülay Özer yorumuyla geliyor.

0: uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.

yol şarkılarında en sevdiğim Radyo Turkuaz, hem geçmiş hem günümüz döneminin güzel şarkıları ard arda gelmeye devam ediyor. Aramıza yeni katılan dinleyicilerimize de bir merhaba. Dostlar, ben Ayhan. Hop Dedik Show hafta işi. Çok eğleniyoruz, gülüyoruz ama cumartesileri de yol şarkıları yapıyoruz.

0: az. Eğlence burada.
1: Böyle güzel bir öğleden sonrası. Bir tarafta Radyo Turkuaz açık ve radyoda konuşan bir adam. Ve tabii ki bu saate yakışır muhteşem şarkılar. Olmazsa olmaz. Bir Barış Manço yorumu çok güzel gider.

Eski şarkıların yeni yorumları benim de çok hoşuma gidiyor. Sensiz Saadet neymiş? Döneminin en kıymetli şarkılarından, altın parçalarından bir tanesi. Yıllar sonra bu şarkıyı Deniz Seki de okumuştu. Çok güzel. Bu saate yakışır.

0: Evide'ye Şehre Dönüş Festivali başladı. Kitaplıklar 3.999, çalışma masaları 1.299'dan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Burada her şey evim için.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
1: Reklam.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

Radyo Turkuaz'ı her kesimden insan dinliyor, her yaş grubundan aynı şekilde. Yaşı 40'ın üzerinde olanlar Hayri Şahin ismini tabii ki bilecekler. Yıllar sonra aslında bu şarkıyı Kıraç okumuştu. Razıysan gel benimle. Oysa bu şarkı seneler evvel işte bu yorumla çok beğenilmişti. Ve tabii ki Hayri Şahin yorumuyla.

Ve yine geçmişe dair hatıralarımızın canlanacağı özel şarkılardan biri. Plak kaydı, bakın çıtırtıları bile duyacaksınız. Aslında bunun keyfi o zaten. Bu çıtırtıları duyacağız, o yıllara gideceğiz. Hanımlar beyler, Selçuk Ural geliyor. Dertlerimiz incir yaptım. Bir

Yollarda olanlara, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyenlere, evlerinde hafta sonu dinlenmesi içerisinde bulunanlara, herkese selamlar. Bir kez daha hoş geldiniz. Biz Radyo Turkuaz'da istiyoruz ki güzel yorumları dinletelim. İşte onlardan bir tanesi tabii ki sanat güneşimiz Zeki Müren. Onun seslendirdiği şahane şarkılardan bir tanesi. Ben biliyorum ki şu anda radyoların sesi biraz daha açılacak. Paşam'la beraber bu şarkıya eşlik edilecek. Haydi o zaman yolumuz açık olsun.

0: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
1: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi. Ver.

Yol şarkılarında şimdi iki özel isim ard arda gelecek. Şu an dinlediğiniz şarkının yorumcusu Ercan Turgut ve hemen ardından Ferdi Özbeğen burada olacak.

Erik Sefer Döz ben. Şahsen tanımaktan ve tanışmaktan onur duyduğum Türk müziğinin iki kıymetli yorumcusuydu. İkisini de Radyo Turkuaz'da rahmet ve sevgiyle bir kez daha anlıyoruz.

Dostlar, yol şarkıları devam ediyor. Reklamlardan hemen sonra tekrar buradayız. Her şey yolunda mı? Bence tadında gidiyoruz. Çay ve Kahveler Şirket'ten yol şarkıları benden size armağan. Hafta içi her gün saat 17 ile 20 arası Lubex motor yağları Hop Dedik Show'da gülüyoruz, eğleniyoruz. Ama cumartesi nefes alma vakti. Gel bir

0: vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.

Saat 4'te başlayan yol şarkıları devam ediyor. Ben de yolda olsam Radyo Turkuaz'ın derdim. Öyle, kusura bakmayın. Bizim şarkılarımızda, sohbetimizde diğerlerinden hep farklıdır. Dostlar, bu saate yakışacağını düşünüyorum. Zaten hızla saat 6'ya doğru ilerliyor. Özel şarkılardan bir tanesi Rubato yorumuyla geliyor. Güzel.

Hani bazı şarkılar vardır ya, kim okursa okusun ona yakışmaz. Sadece ilk okuyana yakışır. İşte o şarkılardan biri. Helal et. Niran Ünsal yorumuyla geliyor. Valla Niran Ünsal dışında kimseden de çok duymak istemem bu şarkıyı. Aradan seneler de geçse bu şarkı sadece ona yakışıyor.

ve yayını kapatmadan Edip Akbayram, hem onun sesini duyalım hem bu şahane şarkıya eşlik edelim ve bir kez daha Edip abiyi rahmet ve sevgiyle analım. Dostlar, Radyo Turkuaz'da Yol Şarkıları. Kimi zaman 70'ler, kimi zaman 80'ler, kimi zaman günümüz, ama özelinde güzel şarkılar ard arda geliyor. Edip abi ne güzel okumuş şarkıyı.

0: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 26 Eylül 1932 yılında Türk Dil Kurultayı toplandı. Yüzyıllar boyunca Türk diline giren yabancı kelimeler Türkçeden arındırıldı. Dil Bayramı ilk kez kutlandı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.

Dostlar, bu akşamlık benden bu kadar. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi günü bir mani olmazsa saat 17'de tekrar sizleri Radyo Turkuaz'a bekliyorum. Lübeks Motor Yağları Hop Dedik Show'da. Güleriz, eğleniriz. Ama cumartesileri yolculuk yapıyoruz.

26 Eylül günlerden cumartesi hafta sonu özel yayınımız başlıyor. Saatler 18'i gösterdi, hatta birkaç dakika geçti bile. Saatlerimiz 21'i gösterinceye dek Türkiye'nin en samimi radyosunda Radyo Türkvaz'da ben Hilal Özgani hepinizle tam 3 saat, ama hareketli, ama slow, ama bildiğimiz şeyleri konuşacağız, ama dertleşeceğiz, ama günün haberlerini ekleyeceğiz ya da bazen susacağız. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoş geldiniz.

0: Yoldan kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağ çekince bakın. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

meteoroloji bizi uyarmıştı. Demişti ki sevgili dinleyicilerim, hafta sonu yurdun büyük bir kesiminde hava sıcaklığı aynı kalsa bile yağmur geçişleri olacak. Hava sıcaklıkları da 1-2 derece değişmiş durumda. İstanbul bugün 23 derece ama parçalı bulutlu. Bazı yerlerde yağmur geçişlerinin olması yarın bekleniyor. Bunun bilgisini hemen sizlere ulaştıralım. Ankara bugünü 22 dereceyle yine kapalı bir havayla geçiriyor. Hemen bir İzmir tarafına bakıyoruz. Günlük güneşlik 25 derecelik ama İzmir'de bile parçalı bulutlu. Hatta İzmir'e yarın %60-70 civarında yağmur düşme olasılığı da var. Muğla tarafında bugün hava sıcaklığı 24 derece ama yine Muğla'da da biraz bulutlar havayı karartıyor. Pazar günü de %60 civarında bir yağmur beklentisi var Muğlalılar için. Balıkesir'de rüzgarlı bir hava hakim ve 23 derecelik bir hava sıcaklığı Balıkesirlileri bekliyor. Yine konuşacağız havayla ilgili ama bir müzik molası.

Radyo Turkuaz'da diyorum ki en azından ilk bir 15-20 dakikayı sakin, sevdiğimiz şarkılarla bir geçirelim, sonra sohbete başlayalım. Cumartesi önümüzde 3 saatimiz var. Bugün yolumuz da uzun, şarkılara da sohbete de çok vakit var. Hadi bakalım, devam.

0: defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
1: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanya...

Hilal Özgani ben. Burası Radyo Turkuvaz, sosyal hayat tüm hızıyla sürüyor. İlk saatteyseniz ve saat 21'e kadar uzunca bir yolumuz var. Hem şarkılar ekleyeceğiz, hem birlikte bilgileneceğiz, hem dertleşeceğiz. Şimdi Kocaeli'nden bir haber göndereceğim size. 3 yaşındaki bir çocuğun midesinden 21 parça mıknatıslı top çıkarılmış. Bu ne demek? Tahmini, yani çocuğunuz evde herhangi bir şeyi siz arkanızı döndüğünüz an yutup kendine zarar verebilir. O yüzden benim rahmetli annem çok söylerdi. Derdi ki çocuğun olunca gözünü bir saniye bile ayırmayacaksın. Çocuk bu derdi. Ciddi anlamda hepimize örnek olsun. Ay evet ya, dur biraz daha dikkat edeyim dedirtsin size bu haber. Bir şarkı molası daha sonrasında devam edeceğiz.

Kocaeli Stadyumu Türkiye-Fransa maçına inanılmaz hazırlanmıştı. Bunun detaylarını konuşacağız birazdan. Ayrılmayın. Radyo Turkuaz'da bize ulaşanlara kocaman selamlar. Hilal hafta sonu sesini duymak ne güzel diyor. Sevgili Filiz, bu arada siz de yazmak isterseniz ama çoğunluğu müzik akışımızın ve haberlerimizin sizlerle buluşacağı bir yayın olacak. Elimden geldiğince sizin mesajlarınızı da yayınıma eklemeyi planlıyorum. 0505 188 30 00 WhatsApp hattımız ya da yine sitemizin bize yazın köşesinden ulaşabilirsiniz.

Radyo Turkuaz'ı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilirsiniz. Uygulamamızı cep telefonlarınıza indirirseniz eğer hem bize hem de diğer dijital radyolarımıza, hatta diğer karasal radyolarımıza, A-Spor'umuza, A-Haber'imize, VAV Radyomuza ulaşabilirsiniz. Bu arada bir tebrik mesajımız da olsun. Milli sporcumuz Hatice Akbaş 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Kendisine kocaman tebrikler radyomuzdan.

Yeni Saat'e hoş geldiniz. Yeni Saat'le beraber saatleri 19'u yaptık ve bu saati de birlikte sevdiğiniz şarkılar eşliğinde geçireceğiz. Hanımlardan kötü haber geldi çünkü Türkiye'de kadınlarda tütün kullanımı 17 yılda %35 arttı. Şimdi bana diyorsunuz ki dertliyiz be Hilal'cim. Tütünü arttırmayacağız da ne yapacağız? Sağlığınızı koruyun da başka bir şey istediğimiz yok. Bu tütün oranını biz kadınlar olarak bir dahaki ölçümde düşürmüş olalım. Şu aralar buna biraz yükselmiş durumdayım. Tabii

0: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
1: Sayın yolcularımız, Garanti BBV Shop & Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyayı

Slow Şarkılar'da ekliyoruz tabii yayına. Ne demiş şair? İnsan bazen yaşadığı hayatın içinde yaşayamadığının yasını tutar. O yaşayamadıklarınızı bugün unutun. Bugün yaşadıklarınıza şükür günü olsun. Ve kendiniz için yaşadığınız hayatı önce kendinizi sevmekle başlayın. Ve hayatınızı da sevin. Olur mu? Aklınızda olsun.

az önceki sohbetimin ardından yazmış bana sevgili Muazzez, yazmış İstanbul'da dinliyorum sizi. Söylediklerinde çok haklısın ama mesafeli ve soğuk yanımı artık seviyorum. Kendimi de seviyorum. Kendimi sevdikçe de hayatı daha çok seviyorum demiş. Herkes yerini biliyor ben kendimi sevince. Kimse haddini de aşamıyor. Bırakın ego desinler. Herkesle iyi olunmaz be Hilal'im yazmış. Bu ne samimi, bu ne güzel bir yazı dedim. Çok teşekkür ediyorum. Ara ara WhatsApp'a bakıyorum. 0505 188 30 çift sıfırdayım.

Evet, mutlu bir gün olsun hepimiz için. Sonbahar hüznünü güneş olsa da yansıtıyor. Zaten gri bulutlar tam bir sonbahar havası ama en azından hava o kadar üşütüp de üzerimize montları sıkı sıkı giydirmedi. Şimdilik iyi idare ediyor. Zaten bir amacımız var. Doğalgazı geç açmak değil mi? Şu faturaları bir dengelemek. Hadi bakalım bir şarkı molası. Burası Radyo Turkuaz. Hiçbir yere ayrılmayın. İyi keyifler. İyi hafta sonları.

0: Evet.
1: Yavaş yavaş bu saatin de sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu arada yayının başı daha 5 dakika önce gibi sanki 2 saat geride kalıyor. Birazdan 3. ve son saatte çok özel şarkılarla bir arada olacağız.

0: Idefix bilgilendiriyor. Eylül ayının gelmesiyle günlük rutinler de yeniden şekilleniyor. Modadan süpermarkete, teknolojiden ev yaşama, ihtiyaç duyulan ürünlerde avantajlı fiyatları yakalamak, bütçeyi daha iyi yönetmeye yardımcı oluyor. Bu dönemin ihtiyaçlarını tamamlarken alışveriş yapmanın yeni bir yolu da Idefix'le grup alışverişi. Birlikte almanın gücüne dayanan bu yeni nesil alışveriş deneyiminde Idefix mobil uygulaması veya sitesine girerek grup alışverişi kampanyalı ürünlerden ihtiyaca göre seçilerek kampanyaya katılım sağlanıyor. Ürün linkinin arkadaşlarla ve çevreyle paylaşılması, aynı ürünü almak isteyenlerin de kampanyaya katılmasını sağlıyor. Süreç kampanya detay sayfasından takip edilebiliyor. Hedeflenen satış adedine ulaşıldığında kampanya tamamlanıyor ve ürün avantajlı fiyatıyla satın alınabiliyor. Grup alışverişi kampanyaları sınırlı süre ve stoklarla sunuluyor. Grup alışverişi fırsatları, alışılmadık alışverişin adresi Idefix'te. Idefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 26 Eylül 1932 yılında Türk Dil Kurultayı toplandı. Yüzyıllar boyunca Türk diline giren yabancı kelimeler Türkçeden arındırıldı. Dil Bayramı ilk kez kutlandı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Ay arkadaşlar, ne güzel bir haber var. Bu arada Samsun'da dinleyen var mı beni? Hemen bana bir ulaşsın. 0500-588-30-0'dayım. Samsun'dan dinliyorum demesi bile yeterli. Samsun'da 55-75 yaş grubuna özel yaşam boyu öğrenme üniversitesi açılmış. Ne kadar güzel. Tüm Samsunlulara şimdiden iyi dersler diliyorum. Yeni saatime hoş geldiniz. Hilal Özgani ile Sosyal Hayat Radyo Türkuvaz'da devam ediyor ve saatler artık 20'yi geçti.

Radyo Turkuvaz'dasınız. Hafta sonu özel yayınlarımız devam edecek. Yarın Gönül Dostu Füsun'un gece yayını var. Yarın sevgili Erdem'in saat 11'de yayını var. Utku yayında. Yani arkadaşlar, hafta sonu ben yayındayım. Sevgili Hop Dedik Ayhan yayında. Uğur yayında. Böyle şıkır şıkır yayınlarda iyi şarkılarla, güzel ve samimi sohbetlerle sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım, bu ara ara gelen gri bulutlara şarkılar çalalım mı birlikte?

Bu arada bu hafta en çok yağış alan yerler yine Karadeniz oldu. Trabzon'da mahalle yolu çöktü. Sürüklenen araçtaki 2 kişi yaralandı. Etkili olan yoğun yağış nedeniyle mahalle yolunun bir kısmında çökme falan meydana geldi. İşte

Trabzon'dan öyle haber alıyoruz, işte Giresun çok yağış aldı deniyor, haberlere bakıyoruz. O yüzden sağanak yağışlar artık yurdun çoğu bölgesinde kendini göstermeye devam edecek ama Karadeniz önlemli olacak. Karadeniz'in kaderinde çok yağış alan bölge olmak var zaten. Tüm Karadeniz'e selamlar.

şimdi yayına hazırlanırken baktığım haberlerden birinde bir sağlık haberi okudum. Şöyle bir başlığı vardı: sonbaharda bağışıklığı desteklemenin yolu dengeli yaşamdan geçiyor diye. Şimdi uzman dememiş ki bol C vitamini, bilmem ne vitamini, şunu ye bunu ye. Demiş ki sen dengeli yaşa. Yani işin sağlık kısmını en çok etkileyen manevi yaşantımız, ne kadar stresli, ne kadar üzüntülü ya da ne kadar mutlu yaşadığımız. O yüzden biz o dengeyi iyi kuralım ki bağışıklığı da yukarıda tutalım. Sonra kötü hastalıkların sebebi işte sinir stres diyorlar ya, zaten bağışıklığı da en çok stres düşürüyor, üzüntü düşürüyor. O sebeple gelin bugün elimizden geleni yapalım. Uzak duralım sinir, stres ve bizi üzen insanlardan, tamam mı? Hadi bakalım, şarkı molası.

kadar güzel akıp geçiyor aslında. Ömür dediğiniz şey, geçmişe şöyle bir baksanız, 10 yaşında olsanız bile, bir çocuk olsanız bile dönüp dersiniz ki 10 yıl nasıl geçti aklı erse. Ya 25 yaşındaki bile dönüp diyor ki nasıl 25 yaşına geldim, daha dün ilkokula gidiyordum. Yani hepimizin yaşı gereği aynı şeyi söyleme ihtimali çok yüksek. Arkana dön bak, ömür geçmiş, sayılı zaman. O yüzden ömrünün kıymetini kimseye zarar vermeden, kimseyi rahatsız etmeden, üzmeden, kendini de mutlu ederek bil ve hayatını ona göre yaşa. Başarılı ol, işini bul, paranı kazan, sevdiğin insanla kavuş. Kavuşamadığın zamanlarda kendini heba etme. Vardır Rabbimin bir bildiği o kavuşamamada, değil mi? Senin için daha iyi bir planı vardır. İşte böyle sohbetin arkasına bir de güzel şarkı ekledik mi tamamdır.

Nasıl geldik bu vedaya bilmiyorum ama az buz değil, 3 saat geride kalmış. Saat 18'de başladığımda diyordum ki yayında, arkadaşlar önümüzde 3 saat var, rahat rahat sohbet edelim, güzel de şarkılar dinleyelim, veda zamanındayız. Evet, ben Hilal Özgen, yarın müsaadenizle bir dinleneyim. Pazartesi saat 12'de Türkiye'nin en samimi radyosu Radyo Turkuaz'da tekrar bir arada olalım. Kendinize çok iyi bakın gece boyu, yarın sabah itibariyle, yarın gece her daim en iyi şarkıları Radyo Turkuaz'da bulacaksınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi hafta sonları.

0: hasretine. Alışırım, alışırım.
1: Radyo Turkuaz.

0: mehrane saklarım talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel üzümlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak ey sevgilim.
1: Radyo Turkuaz.
2: Kalp kırıyor her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

Git. Sanki serde bir şey soldu ahdımdan.

Hayat her mevsimiyle güzeldir sevgili dostlar. Bazen yağmur yağar, bazen fırtına kopar. Ama biliriz ki her gecenin sonunda sabah, her kışın arkasında saklı bir bahar vardır. Şarkılar da tam olarak bunu yapar. Kararan anlarımızda içimizdeki o sönmeyen ışığı tutuştururlar. Bazen bir şarkı başlar ve sanki her şey ansızın değişir. Gün boyu omuzlarımızda taşıdığımız ağır yükler doğru bir melodinin temasıyla hafifleşmeye başlar. Müziğin böyle sihirli bir gücü var işte. Bize yalnız olmadığımızı, hissedilen her duygunun insana dair ve kıymetli olduğunu hatırlatırlar. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'dayız değerli dostlar. Saatler 2'yi gösterene kadar yüreğimizin kaldırımlarında şarkılar eşliğinde yürümeye devam edeceğiz.

gün boyu bir şeylere yetişmeye, bir yerlere koşturmaya çalışıyoruz hep. Telefonlar, mesajlar, bitmeyen yapılacaklar listesi uzayıp gidiyor. Böyle bazen durup soluklanmayı bile unutuyoruz sevgili dostlar. İşte tam da böyle anlarda şöyle bir şarkı çalmaya başlar ve dünya biraz yavaşlar. Müzik hayatın o gürültülü akışı içerisinde sığınabileceğimiz en sakin limandır aslında. İçinize çekip rahatladığınız derin bir nefes gibi. Şimdi arkamıza yaslanıyoruz ve melodilerin bizi o koşturmacadan çekip almasına gönül huzuruyla izin veriyoruz.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'dayız. Cumartesi pazara bağladık ve devam ediyoruz saatlerimiz 2'yi gösterene kadar. Sizlerle sevgili dostlar, mesajlarımız gelmeye başladı bakalım. Yunus yazmış, abi iyi yayınlar demiş. Beni Turkuaz bağımlısı yapan Tuğba'ma sordum, karşımda oturuyor demiş. Yakup abi istek almıyor demiş Tuğba. Doğru söylemiş, bir istekte bulunmuş Yunus da. Sıradaki şarkı güzel bir şarkı, sizlere gelmiş olsun. Selamlar, muhabbetler. Senem yazmış İskenderun'dan, Hatay'dan. Şöyle bir güzel fotoğraf atmış bize. Dolunay varmış bu gece, hakikaten çok güzel görünüyor. Selamlar, muhabbetler. Dolunay eşliğinde huzurlu ve mutlu bir gece diliyorum demiş. Sesimize kulak veriyor. Selamlar olsun. Yine Ahmet Vasil, babacığım seni çok seviyoruz ve çok özledik. Yollar artık seni bize getirsin. Tüm şarkılar sana gelsin diye mesajlarını iletmişler. Allah kavuştursun diyelim. İsimsiz bir mesaj demiş ki, yayınlar Işığım Abdullah Yılmaz, frekansımız bugün yine bizimle, hasretim sana sevgim kadar sonsuz, seni çok seviyorum aşk adamım demiş. Sıradaki 7 şarkıda sana gelsin demiş, armağanımız olsun. Zekiye bizlerle hoş geldin demiş, teşekkürler, selamlar. Yine İzmir'den Çiğdem sesimize kulak veriyor, vay vay kimler gelmiş diyor, eyvallah, selamlar olsun. Tokat Ormanbeyli köyünden İlyas Aydın sesimize kulak veriyor, selamlar muhabbetler. Harun Siirt'ten dinliyor. Eyvallah, sesimizin ulaştığı her yere selam olsun diyelim. Saatler 2'yi gösterene kadar buradayız sevgili dostlar. Birbirinden güzel, kıymetli şarkılarla geceye eşlik edeceğiz ve nereden sesimize kulak veriyorsanız, hangi şehirdeyseniz sesimize ses verin diyelim ve Harun Kolçak'la devam edelim istersen.

sevgili dostlar, ilk yarım saatimizi geride bıraktık. Birbirinden güzel şarkılarla geceye eşlik etmeye devam ediyoruz. Saatler 2'yi gösterene kadar burada sizlerle birlikteyiz. Mesajlarımıza bakalım. Aysun iyi yayınlar dilemiş, Antalya'dan selamlıyor. Sıradaki şarkıyı eşime, oğluma ve gelinime armağan ediyorum demiş. Eyvallah, selamlar olsun Antalya'da. İzmir'den Nazlı Edirneli yazmış. Demiş ki canım oğlum seni çok özledim. Hakan Edirneli'ye göndermiş mesajını. Allah kavuştursun diyelim, selamınızı da iletmiş olduk. Sevgili dostlar, aynı şehirde farklı pencerelerin ardında yüzlerce kilometre ötede olsak da şu an aynı şarkının nakaratında buluşuyoruz. İşte müzik insanlar arasında hiçbir dilin kuramayacağı o görünmez bağ kuruyor. Çünkü ne hissettiğimiz, nereden geldiğimizden ve nerede olduğumuzdan çok ama çok daha önemlidir.

demek kolay. Gel bana sor bir de. Unutamıyorum işte. Unutamıyorum. Bir şey var şuramda beni kahreden. Şuramda, tam yüreğimin üstünde. Çakılı duran bir şey var. Elimde değil, söküp atamıyorum. Dalıp dalıp gidiyor gözlerim derinlere. Kimi görsem biraz sana benziyor. Seni hatırlatıyor şu bulut, şu gökyüzü, şu kayalıkları döven deniz, şu hüzünlü melodi, şu Napoliten şarkı, bir zamanlar beraber dinlediğimiz. Boyna seni düşünüyorum, durmadan, usanmadan. Şimdi diyorum o ne yapıyor acaba? O güzelim gözleri kime bakıyor? O canım elleri nerede? Oysa günler o günler değil. Ve kalan şimdi sadece özlemin gecelerde. Durup durup seni büyütüyorum içimde. Seninle acılar büyütüyorum. Yeni yeni kederler büyütüyorum dayanılmaz. Kirli sular yürütüyor iliklerime. Bir zehir karışıyor kanıma anlıyor musun? Bir daha görsem seni diyorum. Bir daha görsem. Bir gün olsun. Bir dakika olsun. Unut demek kolay. Gel bana sor bir de. Hatırladıkça gözyaşlarımı tutamıyorum. Dilimin ucunda sen, başımın içinde sen. Kader misin, ecel misin, nesin sen? Unutamıyorum işte, unutamıyorum.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar devam ediyor sevgili dostlar. İlk saatimizin yavaş yavaş sonuna doğru ilerliyoruz.

Birbirinden güzel şarkılarla şöyle yüreğimizin kaldırımlarında yürümeyi sürdürüyoruz. Mesajlarımıza bakalım. İzmir'den Hanife selamlamış. Abi sabırsızlıkla bekliyoruz cumartesi gecelerini. İyi ki varsınız. Bir hafta daha geçti. Sensiz günler hızlı geçsin diye dua ediyorum kavuşmamıza. Sonay sevgilim seni çok seviyorum demiş. Hakan Edirneli'ye mesajını göndermiş. Allah kavuştursun diyelim. Selamlar olsun. Sakarya'dan Büşra selamlıyor. Gecenin sessizliğinde tek başıma sizi dinliyorum. Sıradaki şarkıyı kendime armağan ediyorum demiş. Armağanımız olsun.

0: Radyo Turkuaz.
1: Unuttu dediler, hiç sevmedi dediler. Gücendim yar, yalanmış dediler, bir anlıkmış

Şarkıyı dinlerken Cemal Safi'nin bir şiiri geldi aklıma. Üstad diyor ki, daha düne kadar sensiz olamam, ben senin gölgende varım diyordun. Sensiz okuyamam, sensiz yazamam, sensiz aklım bile yarım diyordun. Sen beni en zayıf anımda vurdun diyor. Evet, ne oldu canla başladık ikinci saatimize sevgili dostlar. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'dayız. Ve saatler 2'yi gösterene kadar sizlerle birlikteyiz. İzmir'den Sevgi selamlamış. Hoş geldin, sefalar getirdin. Gözümüz yollarda kalmıştı. İzmir'den selamlar demiş. Eyvallah. Bir de demiş ki şöyle güzel bir şiir paylaşmış bizlerle. Sonra bir yaprak konar gönlünün bir kenarına, anlarsın sonbahar gelmiş. Ne yaprakta takat kalmış, tekrar rüzgara kapılır

ağırlayacak ne gönlünde onu ağırlayacak derman. Eyvallah yayınlar demiş, teşekkürler, selamlar. Zeynep yazmış, hayırlı geceler babacığım, seni çok özledim, Allah'ın izniyle tekvando maçlarım başladı, bolca dualarını beklerim, Allah'a emanet ol demiş. Hakan Edirneli'ye göndermiş mesajı, Allah kavuşursun diyelim, bol şanslar, başarılar dileyelim kardeşimize de. Ve Gökhan Kırder'le yerini sevemem diyerek devam edelim.

Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik. Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden. Martılar konuyor omuzlarıma. Gözlerin İstanbul oluyor birden. Akşamlardan, gecelerden senden uzağım. Şiirlerim rüzgardır uzak dağlardan esen. Durgun sular gibi azalacağım. Bir gün birdenbire çıkıp gelmesen. Şarkılarla geleceksin, duygulu,

görünce yalnız gözlerime bak diyeceksin. Ellerim usulca ellerine değince kaybolup gideceksin. Bir elim seni çizecek bütün pencerelere, bir elim seni silecek. Kalbim ebem kuşağı, günde bin kere senin için yeni baştan can kesilecek. Ne güzel seni bulmak bütün yüzlerde, sonra seni kaybetmek hemen her yerde. Ne güzel bineceğim vapurları kaçırmak, yapayalnız kalmak iskelelerde. Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik, bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden. Martılar konuyor omuzlarıma, gözlerin İstanbul oluyor birden.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'da saatlerimiz 01.32'yi gösteriyor. Şöyle son yarım saatimizin içerisindeyiz. Kimler sesimize kulak veriyor? Henüz mesaj yazmayan birçok dostumuz var biliyorum. Şöyle hatırlatalım. Radyo Turkuaz sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımız yayın görselimize yorum yapabilirsiniz. Ya da Turkuaz Radyolar uygulamamızdan mesajlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Onun da dışında 505-188-30-00 numaralı telefondan, radyomuzun WhatsApp hattından mesajlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Hadi şöyle anlık fotoğraflar ya da kim dinliyorsa, nereden sesimize kulak veriyorsa, şehirler, plakalar şöyle gelsin bakalım kimler.

Selina yazmış. Bugün sevgilimin doğum günü. Buradan doğum gününü kutluyorum enişten dileklerimle demiş. Ve onu sevdiğini iletmiş. Turkuaz dinliyorsa ona buradan iletmiş olalım. İyi ki doğdun diyelim. Selamlar olsun. Yine İstanbul'dan bir dinleyicimiz herkese iyi geceler demiş. İsmini yazmamış. Teşekkürler. Selamlar, muhabbetler. Birbirinden güzel şarkılarla devam ediyoruz sevgili dostlar. Teoman Gönül Çelen dedi ve Ajda Pekkan'la sürdürüyoruz yayınımızı. Oyalama beni diyerek geceye eşlik etmeye devam ediyoruz.

Evet sevgili dostlar, devam ediyoruz muhabbetimize. Melek yazmış, Antalya'dan İzmir evimize dönüyoruz. Bir yaşındaki bebeğimizle birlikte ona bir şarkı rica etmişler. Sıradaki şarkıyı armağan edelim bebişe. Selamlar, muhabbetler, iyi yolculuklar olsun. Kazasız belasız inşallah. Ve biricik oğlumuz Toprak, seni çok seviyoruz diye eklemiş Melek mesajına. Hep güzel günlerini göstersin Allah, inşallah diyelim, selamlar olsun. Yine Sakarya'dan Büşra fotoğrafı da göndermiş anlık. Şöyle çok da güzel bir radyosu var, bizi dinliyor. Dinlemeye devam ediyorum diyor. Eyvallah, selamlar, sıradaki şarkımız armağanımız olsun.

Sevgili dostlar, saatler 01:48, veda faslına geldik diyelim. Zeki Müren O Ağacın Altı sizlerleydi. Hemen sonrasında Emel Sayın Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun diyecek ve sonrasındaki şarkıyla saatimizi tamamlamış olacağız. Evet değerli dostlar, unutmayın, hayat paylaşınca ve güzel duyguları içimizde büyüttükçe anlam kazanıyor. Yarın yeni bir gün, yepyeni bir başlangıç. Kendinize şefkatle yaklaşın.

Yaklaşmayı, sevdiklerinize sarılmayı ve içinizdeki o umut dolu ışığı korumayı aman ha ihmal etmeyin. Yarın gece yine zamansız şarkılarda buluşmak üzere sevgili dostlar. Geceniz aşk olsun.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

atlar insan. Yüzüne bakmak istemez yaşamın.

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı,